0: Dinleyen Radyo.
1: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
2: Ebu Zer radıyallahu anh, ya Resulallah, bana nasihatte bulun dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır buyurmuştur.
3: Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostunuz var. Dost efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Kur'an tilavetinde 17. cüze inanacaktır. Cüzde Hac suresinin 18. ayeti secde ayetidir. Tilavet secdesi yapmayı unutmayınız.